Ausitta bir ya Kayrol. Nasıl gidiyor küçük kıyı seyset vesin diye. Ben ada sinema çobasın. İmalay babu kırımza beyseyda. All Manipur Music Association gi seyset vesin. Seyring bani kunca adom. Laysan iseysin da. Yekong Ganga seyring bu kurajam ni majjaran. Salam Robindra Singh seyring ba. Brahmachari mayum ngobu sarma madi. Payal Khangimbam seyring ba. Brojendra Wahingcha. Adam atarım tabiri başı Agaswani İmfal'dagini.